0: Ali, lali, lali,
1: lali.
0: Ali, lali, lali, ali, lali, lali, lali. Ali, lali, lali, lali.